0: Ara Süpermarket radyonu dinleyirsiniz.
1: Ağaçta leylek yuva bağlar gider, ağaçta leylek yuva bağlar gider. Kız seven oğlan hava bağlar gider, kız seven oğlan hava bağlar gider. Ağaçta alma yanağı kırmızı, ağaçta alma yanağı kırmızı. Dersebete sen onu bağban kızı, dersebete sen onu bağban kızı.